0: aşk acısı. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Beni sorarsan işte nasıl bulunursa öyleyim, ayrıldıktan sonra her şey aynı, aynı kuşlar, karanfiller

Yıldız avların göğü mavisinden, her dem bakışlarının, gözlerinin deryasından, pusu duran ellerimi sana tuzaklarım. Her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım,

0: yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdim. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalin. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantamda bir resmin, aklımda gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Radio Fresh.

0: Radio Fresh.
1: Huh?

0: İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Nevzat Pola, kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akçay, kardiyoloji uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Alper Buğra Nacar. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Akademi Minik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
4: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz. Şansa kalmaz işiniz.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

Auto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Auto Analiz Auto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Auto Ekspertiz raporu için siz de Auto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.

0: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
3: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
2: Küçük ev aletleri. Sayona.
4: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
5: Piazza Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
6: Teknoloji Teknosa'da güzel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo

0: Radyo Fresh.
1: Gel ya da git.

0: I beat it. I beat it. Tek bir isim. Güzel.
1: Adın bile sahtesin.
0: Hoşlanır mısın?

0: Reklamlar.
1: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
2: Gezen Adam Moto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Moto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
3: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
4: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
3: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
4: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
3: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
4: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
3: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
4: Çünkü afiyet burada başlıyor.
3: Mehtap'ın Mutfağı.
5: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı

0: 49 49 Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi. Nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Fuat Baştürk. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
0: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
0: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
3: Reklamları dinlediniz.

0: olanlar.
1: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres. 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz, hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Umran Oto Ekspertiz, şansa kalmaz işiniz.
4: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Umran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
5: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
8: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: your fresh.
1: Hello.

0: Radyo Fresh.
1: Aha abi, araba geldi abi. Araba.
2: Nereye gençler?
3: Ekstra abi.
2: Atlayın.

0: Radyo Fresh.
1: Senden sonra boş odalara hapsettim kendimi.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
3: Gezen Adam Oto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
4: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
5: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
6: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360.000 TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
0: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 07 07.
7: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
8: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
7: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
8: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
7: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
8: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
7: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve ev sıcaklığının buluştuğu adres.
8: Çünkü afiyet burada başlıyor.
7: Mehtap'ın Mutfağı.
9: Ehliyet almanın tam zamanı.
10: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
9: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
10: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
11: Özel Sular Akademi Hastanesi. Dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül. Dahiliye uzmanı uzman doktor Harun Yerhan. Dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız. Göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin.

0: Kaya. Kulak Burun Boğaz Doktoru Operatör Doktor Faruk Atlı. Kulak Burun Boğaz Doktoru Operatör Doktor Ali Okur. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktor Evrim Öğüt. Psikiyatri Uzmanı Uzman Doktor Suna Medin Nacar. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat-Eylül döneminde 81 ilde 7818 operasyon gerçekleştirildiğini, 32882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2026 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında toplam 78 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu açıkladı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün tur otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 26 kişi ise yaralandı. Kazanın Akhisar gişelerini kaçıran otobüsün geri manevra yaparken arkadan gelen kereste yüklü tırın çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Osmaniye Merkezi 8 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıları kapsayan bir uzlaşıya varıldığını duyurdu. Ateşkes kararına her iki tarafında onay verdiğini belirten Trump, derhal yürürlüğe girmek üzere Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da bunu kabul etti, bunu bozmayın ifadelerini kullandı.
4: Spor.
3: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arjachorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği adres. 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz. Şansa kalmaz işiniz.
3: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: reklamlar.
1: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
2: Gezen Adam Moto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Moto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
3: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
4: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Bülent Köstü. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doçent Doktor Önder Ercan. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Ferah Kazancı. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Operatör Doktor Bahar Başara. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Operatör Doktor Mehmet Keloğlu. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
2: Piazza Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji
0: Teknosa'da güzel. Reklamları dinlediniz. Radyo

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerinde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir gün

0: Reklamlar.
1: Umran Oto Ekspertiz, şansla kalmaz işiniz.
2: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi, Havaalanı.

0: olduğu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
3: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
2: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
3: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
2: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
3: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
2: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
3: Çünkü afiyet burada başlıyor.
2: Mehtap'ın Mutfağı.
4: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye.

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
2: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
3: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
2: Gezen Adam Oto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecek ve kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi. Cildiye uzmanı uzman doktor Mehmet Alataş. Ortopedi doktoru. Doçent doktor Ali Murat Kalender. Ortopedi doktoru. Operatör doktor Ramazan Danışman. Üroloji uzmanı. Yardımcı doçent doktor Yusuf Selim Kaya. Üroloji uzmanı. Operatör doktor Orhan Sünbül. Göz hastalıkları uzmanı. Doçent doktor Lokman Aslan. Göz hastalıkları uzmanı. Operatör doktor Onur Abdik. Özel Sular Akademi Hastanesi.

0: Tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır açıklamasında bulundu. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gizli ibareli belgelerin sanal medya ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine paylaşımları yapanlar hakkında soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan resen soruşturma başlatıldı. İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2024 yılında uygulamaya programlı iş kurma desteği kapsamında bugüne kadar 31.250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağlandığını bildirerek, iş geliştirme desteği kapsamındaysa 4.476 proje için 6,4 milyar lira destekleme kararı aldık ve 2.400 projeye 2,4 milyar lira destek olduk dedi. Uluslararası Göç Örgütü, Cibuti açıklarında batan düzensiz göçmen teknesinde hayatını kaybettiği tespit edilenlerin sayısının 139'a yükseldiğini, 84 kişinin ise halen kayıp olduğunu bildirdi. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçta puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arcaçorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Radyo Merhabalar, ben Tuncay. Bundan böyle hafta içi her gün ben de Tuncay Saran Show'la en eğlenceli sohbetlerimiz ve en güzel şarkılarımızla Radyo Fresh'te sizlerleyim.
4: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show başlıyor.
5: Hazır mıyız? Çalışıyor mu mikrofon? Güzel. Efendim, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken bir yandan da kendi yaşadığı ilginç olayları sizlerle paylaşacağım zaman. Şarkınızı özel seçiyorum.
6: Niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben ya? Şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum.
5: Bir yavaş yavaş. Bir dakika. Kanalımıza abone olmakta sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna
6: ve programımızın sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
7: 12 Ekim'den herkese merhabalar arkadaşlar. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Bütün doğum günü olan dinleyicilerimizin, şu anda bizi dinlemekte olan hepsinin doğum günlerini kutluyoruz. Bugün aynı zamanda Ebru Gündeş ve Fettah Can'ın da doğum günüymüş. Doğum günlerini kutluyoruz ve aynı zamanda Hollywood yıldızı Hugh Jackman'ın da doğum günüymüş. Şu anda bizi dinliyorsa doğum günün kutlu olsun Hugh. Haydi bakalım başlıyoruz.

Hanım tekrar işe başlamaya hazırlanıyor. Onun için bir yer kiraladık ve bir firma kuracak tabii. Dil ve konuşma merkezi olacak burası. Hanımın diplomaları, belgeleri falan vardı birkaç tane. Onları çerçeveletmeye gittim. Asılır ya işlerine. Ondan sonra adam bana bir örnek çerçeve gösterdi. Bak şu olur mu diye. Abi çerçeve parlak, kalın saç örgüsü gibi yani. Ama acayip şatafatlı. Böyle şaşalı Osmanlı stil gibi abartılı bir çerçeve. Dedim abi bu nedir ya? Allah aşkına. Şaka mı yapıyorsun dedim. Ciddi ciddi bana onu gösteriyor, tamam mı şimdi? Bize o kadar uzak bir şey ki. Hayal bile edemedim. Gözlerim yandı. Dedim abi hani birazcık daha minimalist, sade, şık, ince, böyle parlak olmayan bir şey yok mu dedim. Şimdi duvarların rengi çok açık beş, tamam mı? Düz kahverengi çerçeveler olabilir mesela, bu kadar kalın olmayan. Adam bana bir karış kalınlığında çerçeve gösteriyor ya. Bütün duvarı mı kaplayacak o belgeler, nasıl yapacağız? Ondan sonra neyse tarif edince en sonunda anlaştık. Belgelerden bir tanesi küçüktü, tamam mı? Ne olur ne olmaz dedim, bu da küçük çerçeveli olacak değil mi? Yok dedi abi, küçük çerçeve yapmaya gerek yok. Nasıl yok dedim ya? Belge küçük, çerçeve nasıl büyük olacak? Öyle yapıyorlar dedi. Ya orada bana bir çerçeveli örnek olarak gösteriyor. Küçük belge çerçevenin sol alt köşesinde duruyor. Allah Allah dedim, şaka mı yapıyorsun? Abi böyle yapıyorlar diyor. İnanılır gibi değil. Böyle bir dengesizlik, absürtlük. Böyle yapıyorlarmış. Acaba kim onlar, çok merak ediyorum. Şatafatı seviyoruz, taklidi seviyoruz, düşünmüyoruz, kolaya kaçıyoruz. Her şeyde böyle. Evlenmeden önce evimize eşya alırken de bu konuda çok sıkıntı yaşamıştık. Saat alacağız abi. Geziyoruz saat alabileceğimiz mağazaları, bir milyoncuları falan, her yere bakıyoruz zevkimize göre saat bulabilecek miyiz diye. Abi baktığımız bütün saatler kocaman güneş gibi parlak taşlı saatler. Böyle saat kaç diye bakmaya kalksan gözlerin yanacak. Abi bu nedir ya? Uzaydan bakınca da görünecek saat aramıyoruz yani. Ama diyorum ya, bizde her yerde var bu şatafat. Fiskos sehpası arıyorduk abi evlenmeden önce. Her yerde şu model vardı, hala öyle mi bilmiyorum. Sehpaların hepsi parlak taşlarla süslü. Böyle ayaklarının üst kısımlarına parlak taşları yapıştırmışlar bir sürü yan yana böyle. Bir parlak taş hastalığı var bizim milletimizde. Abi bir tane sade, düzgün, şık, estetik, üzerlerine parlak taşlar, süslemeler, işlemeler yapıştırılmamış bir şey bulamamıştık ya. Zar zor bir tane bir yerde bulmuştuk. En son tamam demiştik, bunu alalım. Huylarımız böyle.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show Fresh.
1: Icardi Galatasaray'a dönecek mi? Başkan resmen açıkladı. Mario Icardi'nin Galatasaray'a döneceği iddia sonrası Dursun Özbek konuya son noktayı koydu. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüp bulamayan Mario Icardi'nin Galatasaray'a dönmek istediği öne sürüldü. Ya Icardi çok büyük, çok yetenekli, acayip iyi bir futbolcu falan değil miydi böyle süperstar? Yani futbol dünyasının bir süperstarı gibi Icardi ya. Simge Sağan'la evlenmediği üzdü kızcağızı falan konuyu buraya bağlı. Buradan magazin dünyasına atlıyormuş. Ne oldu da ayrıldı? Nasıl kaçırdılar ellerinden? Ve ondan sonra Icardi nasıl takım bulamadı kendine? Ne yaptı kendine? Ne oldu bu Icardi'ye ya? Allah Allah. Başkan, Galatasaray Başkanı yani. Tayyip Erdoğan açıklama yapacak hali yok. Dursun Özbek'ten iddialara cevap gelmiş. Kalması için teklif yaptım, onun beklentisi çok daha yukarılardayız. Sadece maddi açıdan değil, Icardi bir ikon, bir nesli Galatasaray'la yapmış biri. Zorluk alacağı maaştan ziyade Osimhen gibi bir straforumuz... Strafor? Osimhen gibi bir straforumuz varken... Osimhen gibi bir santroforumuz varken... İkisi beraber olmuyor. Hangisini kullanacaksın? Yani asıl problem buradaydı. Abi ayarlardın ya. Ayarlarlardı ya. Ayarlarlarlarlarlardı. Onlar havlarlarlarlarlarlar. Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum. Gelirse bir veda planlıyoruz. Yoksa oynatamayız kanka. Hadi bakalım. Bence birazcık peşin hükümlü davranıyor ya. Ben Galatasaray başkanı olsam Icardi gibi bir ikon için illa bir formül bulurdum ya. Gerçekten böyle mi yani? Tam bilmiyorum ben. Osimhen, strafor. E tamam, iki tane strafor olmuyor mu abi? Gene hala strafor diyorum ya. Galatasaray'ın iki tane straforu olsun. Daha güzel, ısı geçirmez. Yalıtkan.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09 Reklamlar.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi, %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi, A Blok, numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Umran Oto Ekspertiz, şansla kalmaz işiniz.
4: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz. Şansa kalmaz işiniz.
5: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
6: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
7: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
8: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
7: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri,
8: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan, anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
7: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
8: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
7: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
8: Çünkü afiyet burada başlıyor.
7: Mehtap'ın Mutfağı.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
9: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
10: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
9: Küçük ev aletleri.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon: 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
2: Seni öyle çok yakından ilgilenen birisi olmama rağmen anlayamadığım bir şey var sinemayla ilgili. Bu arada koyu sinema takipçilerine, sinema severlere sinefil diyorlar ya, o kelimeyi hiç sevmiyorum. Sinefil. Ben sinefil falan değilim. Öyle bir hayvan adı gibi. Sinefil. Şuna bak. Allah'ın sinefili. Sensin sinefil. Sinefilmiş. Sen kendine bak. Niye böyle bir kelime kullanma gereği duyulmuş ki? Böyle bir kelime icat etme gereği. Sonbahara girerken hep sinema sezonu başlıyor denilir ya. Sinema sezonu geldi. Okulların başlaması gibi. O dönemlerde birçok şey başlıyor zaten. Okullar başlıyor. Adli yıl başlıyor. Adli yıl başlamadan önce mesela yazın. Adli yılda değiliz. Adalet askıda yani. Her şeyi yapabilirsin. Arınma gecesi filmindeki gibi. Birkaç aylığına böyle. Sonra adli yıl başladığı zaman tamam. Herkes adaletli olmak zorunda. Adli yıl başlıyor. Düşünsene adli yıl başlarken kutluyorsun filan. Merhabalar, adli yılınız kutlu olsun. O başlıyor diye sinema sezonu başlıyor. Ben bunu anlamıyorum işte. Sanki yaz boyunca sinemaya komple bir ara veriliyor bütün dünyada. Arkadaşlar sinema yapmıyoruz, sinema sezonu bitmiştir. Hiç yeni film yapmıyoruz artık. Bırakın kameraları, bırakın. Kapatın ışıkları. Sanki hiç yeni film gösterime girmiyor. Sinema salıçtan bomboş geçen bir zaman dilimi sanki yaz ayları. Ondan sonra Eylül gelince evet sinema sezonu başlıyor. Bakalım bu sezon hangi filmler bizleri bekliyor falan. Abi sinema duraksayan bir şey değil ki. Sinema her zaman var. Her zaman sinemalar çekilir, gösterime girer, kışında girer, yazında girer. Yani bunun belli bir dönemi yok ki. Var mı? Bunu anlamıyorum ben. Tam tersi en iddialı filmler, böyle en blockbuster denir ya, böyle yüksek bütçeli piyasa filmler. Yazın gösterime giriyorlar yani. Yok, onları kabul etmiyoruz. Asıl sinema sezonu sonbaharda başlıyor. Onları boş ver.

0: Rüyamda gördüğüm ünlüler arasında Nazan Öncel de katıldı artık. Çok ilginç bir rüya gördüm ya. Nazan Öncel'le ilgili. Nazan Öncel'i gördüm rüyamda ama birazcık daha gençmiş. Bilmiyorum artık bir 10-15 yaş belki. Yani iyice genç kız değilmiş de birazcık daha gençmiş işte. Öyle gördüm Nazan Öncel'i. Valla ne konuştuk, nasıl gördüm tam bilmiyorum. Bir şey söylüyordu galiba bana. Hatırlamıyorum ne söylediğini ama onu gördüm. Ondan sonra şunu düşündüm. Ne kadar çekici bir kadın ya. Nazan Öncel aslında iyiymiş yani. Biz neden beraber olmayalım ki deyip böyle etkileniyorum kadından. Hanım duymasın ama rüyada da olsa böyle bir şey oldu yani.
1: Çok ilginç bir rüyaydı.
0: Rüyada Nazan Öncel görmek neye delalet eder, bir bakıp geleyim ben.

0: Giriş kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 07 07.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
0: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
0: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
6: Bir akşam evde yalnızım arkadaşlar. Bundan önceki değil, ondan önceki evimizde. Henüz evlenmemişim. Annemle babam köye gitmişlerdi. Gece geç saatler. Şimdi normalde ben olgun bir insan olarak da zaman zaman evde itiraf ediyorum. Bir tık tırstığım olurdu yani. Yani gizlemeye gerek yok. Çok uzun yıllardır ben bu arada evde yalnız kalmıyorum. Son durumum nedir bilmiyorum yani. Ama yine muhtemeldir. Yine böyle bir yalnız kalma durumum olsa, hafiften de olsa bir tırsma ihtimalim olduğunu düşünüyorum yani. Büyük ihtimal televizyonu açık bırakılıyorum falan yani. Yine içinde böyle ufaktan bir huzursuzluk vardı gibi hatırlıyorum. Neyse, abi içeriden salondan annemin sesini duydum. Kahvaltıyı hazırladım gibi bir şeyler söyledi. Ve ses bir video kaydından geliyormuş gibi duyuyorum. Hani anlarsınız ya, hani televizyondan bir yerden açıktır, oradan geliyordur ses. Öyle bir şekilde içeriden annemin sesi geliyor. Allah Allah. Yani hafif tırsmalarım var diyorum ama öyle çocuk gibi de değil. Gideyim dedim salona, bakayım. Durumla yüzleşemeyecek kadar da değil yani. Gittim abi salona. Arkadaşlar salonda açılabilecek bütün kapaklar, bütün çekmeceler açılmış. Televizyon kendi kendine açılmış ve eski bir videomuz oynuyor. Sandalyeler, masalar falan böyle yamulmuş, devrilmiş filan. Ama böyle hani görünce kafayı yediğimi, aklımı kaçırdığımı falan hatırlamıyorum. Böyle bir şey olmadı. Bir tık olgunlukla karşılar gibi oldum yani. Soğukkanlılığımı korudum daha doğrusu. Dedim tamam, ben bu gece burada kalamam. Bizimkileri arayayım diye düşündüğümü hatırlıyorum. Sonra uyandım. Bu da böyle bir rüyaydı. Son zamanlarda çok korku filmi izliyorum da.
0: Tuncay

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show. Radyo Fresh.
1: Şimdi bir filmden bahsedeceğim arkadaşlar size. Bu bir film önerisi değil. Tavsiye ediyor değilim ama etmiyor da değilim. Sadece küçük bir değerlendirme yapacağım filmle ilgili. Filmimizin adı The Wandering Earth. Netflix'te var bu film. Wandering Earth. Türkçe adını bilmiyorum. Böyle var. Yani Türkçe bir şey yazmıyor filmin sayfasında. Ama durun şöyle bir bakayım Google'dan. Belki bulurum. Göçebe Dünya. Evet, Göçebe Dünya olarak bir yerde yazılmış The Wandering Earth arkadaşlar. Çin yapımı şimdiye kadarki en yüksek bütçeli bilim kurgu filmi diye yazılmış. Öyle algıladım ben yani, en iddialı en azından. Çok ilginç bir film arkadaşlar. Çok değişik bir kafası var. Filmin konusu şu. Güneş birden büyümeye başlıyor. Ve dolayısıyla dünyada bir felaket yaşanmaya başlıyor. İnsanoğlu da acayip bir proje geliştiriyor. Böyle dünyanın güneşe bakan yüzüne devasa motorlar inşa ediyorlar. Bu motorların itiş gücü dünyayı uzayda sürüklüyor. Ve böylelikle güneşten kaçmış oluyor dünya. Böyle acayip bir şey. Über fantastik bir film yani, acayip. İşte değişen iklim koşulları nedeniyle insanoğlu yerin bilmem kaç kilometre altında yaşamış filan. Ve güneşten kaçarken insanoğlu üzerinde bulunduğu dünya ile birlikte bu sefer Jüpiter'e yakalanıyor. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi bir şey. Jüpiter'in çekim gücünden faydalanarak uzayda belli bir yöne doğru gitmeye çalışıyor. Gitmek istedikleri yönde, yerde daha doğrusu, bir yıldız sistemi var. O yıldız sistemine gidecekler. İşte oraya yerleşecekler. Dünya olarak taşınacağız yani. İnsanoğlu başka bir güneş sistemine taşınacak. Böyle über fantastik bir projesi var insanoğlunun. Ama bu arada daha büyük bir felaketle karşılaşıyorlar. Jüpiter'in çekim gücünden kaçamıyorlar ve Jüpiter'le çarpışacaklar. Konuya bakar mısın? Bu arada bir Çinli bilim kurgu yazarının, önemli bir bilim kurgu yazarının bir eseriymiş. Kitaptan uyarlama bir film. Sonrasını anlatmayayım işte. Bunlar kurtulmanın çarelerini arıyorlar. Aksiyonlar, patlamalar, çatlamalar, yıkılmalar. Böyle gerçekten de inanılmaz efektler var. O anlamda başarılı. Ama çok ilginç bir film yani. Tavsiye ederim diyemeyeceğim. Hatta çoğunuz beğenmeyebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Değişik bir bilim kurgu filmi, öyle söyleyeyim. Ben izlerken keyif aldım. Çok ilginç bir film yani gerçekten çünkü. Böyle farklı bir şey izlemek benim hoşuma gitti. Böyle ilginç bir film bence. Filmde Jüpiter'e ateş eden bir adam var ya bir ara. Böyle bir şey var. Vardı ya Adana'da güneşe ateş eden. Filmle ilgili şu iki şeyi de söylemeyi unutmayayım. Birincisi, bolca Amerikan bilim kurgu filmi klişesi de gördüm filmde. Yani buna benzer Amerikan filmlerinde kullanılan birçok şey bu filmde de vardı. Özellikle bir şey şu anda aklıma gelmiyor ama izlerken o hisse kapılıyorsunuz yani. Şöyle bir şey hissettim hatta bir ara. Bir yapay zeka varmış da o yapay zekaya bir sürü Amerikan bu tarz bilim kurgu felaket filmi izletilmiş, verilmiş. Bunlar gibi bir şey yap denmiş. O da bunu ortaya çıkarmış. Çincesi. Çin balı Amerikan bilim kurgu felaket filmi gibi bir şey olmuş aslında bir yerde. Ama dediğim gibi ilginç. Bir rahatsız eden şey de şu oldu beni açıkçası. Abi bu Çince ve Japonca olayı, bu dil çok kulak tırmalıyor böyle bir film izlerken. Yani hiç estetik değil, çok garip geliyor kulağa. Düşünsene böyle bir film izliyorsun, konuşmalar şöyle. Vay yok yok vay vay, buna benzer bir şey yani.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Erevizyon şarkı yarışmasının Asya versiyonu geliyormuş arkadaşlar. Erevizyon Asya olarak düzenlenecekmiş ve 14 Kasım tarihinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleşecekmiş bu Erevizyon Asya versiyonu. Aslında Asya Vizyon olsaydı daha iyi olurdu ama artık hani Erevizyon ismi bir marka oldu ya, artık çok meşhur olduğu için onu tutalım, sonuna Asya ekleyelim demişler. Avrupa Vizyon Asya gibi garip bir şey olmuş yani. Bu arada İsrail'in Erevizyon şarkı yarışmasına hala katılabiliyor olması gerçekten hiç olmuyor. Beni itiyor Erevizyon'dan. Gene de değişiklik olsun diye bakıyoruz ama olmuyor. Yani bir terör devleti nasıl Erevizyon şarkı yarışması gibi bir yarışmada olabilir ki abi? Hem bundan dolayı hem de Avrupa'da değil ki İsrail yani. Orta Doğu'da Eurovision, Avrupa Vizyonu, Euro. İsrail nasıl o yarışmaya katılabiliyor ya? Çok acayip.
1: Tuncay Saran Show.

0: reklamlar.
1: Akademinin kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Umran Oto Ekspertiz, şansa kalmaz işiniz.
3: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
2: Şansa kalmaz işiniz.
4: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: Auto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Auto Analiz Auto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Auto Ekspertiz raporu için siz de Auto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye Evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam Fresh. Ediyor.
1: Geçenlerde bir eczaneye uğramıştım arkadaşlar. Arabayı park ettim eczanenin oraya bir yeri. İçinde hanım ve çocuklar var. Neyse geri geldim. Arabaya bindim. Geri geri gelerek çıkmam gereken bir yer. Ve biraz arkada bir yerde geride bir araba var. Yolu kapatmış. Onun çıkması lazım. Önce bana bir yol vermesi lazım. Ama ben yavaş yavaş geri gelmeye başladım. Nasıl olsa o çıkar diye. Şimdi geri görüş kamerası var. Ben yavaş yavaş geri geri geliyorum. Yani ya o da geri geri gelecek. Birazcık yan tarafa geçecek falan. Bana yol verecek yani. Şimdi ben yavaş yavaş geri geldim. O da hareket etmeye başladı. Ve yan tarafta birazcık boşluk varmış. O birazcık yan tarafa geçti böyle ve ileri gelmeye başladı. Bir noktada yan yana geldik. O ileri ben geri doğru giderken. Ya bir baktım adam bir şeyler söylüyor böyle. Bağırıyor daha doğrusu sinirli bir şekilde. Camım kapalı, o camını açmış böyle. Kucağında sarışın çocuğu var şoför koltuğunda bu arada. Bir şeyler diyor. Şimdi ya, her zaman söylediğim bir şey var. Trafikte ben şartelleri indiriyorum abi. Bu konuda başarılıyım da. Ya gerçekten sabretmesi kolay bir şey değil. Ama siz siz olmayın trafikte abi. Yani orada olmayın. Yoksa tatsız oluyor yani. Sonu pek iyi bitmiyor. Her halükarda pek iyi gitmiyor yani. Böyle andavallarla karşılaşıyorsunuz çünkü. Şimdi tahmin ediyorum neden bağırdığını, tamam mı? Ben görmezlikten geldim. Ben görmemişim gibi yapıp geri geri devam ettim, çıktım, gittim, uzaklaştım yani. Ama kardeşim, şimdi bağırmasının sebebi şu belli ki. Benim geri görüş kameram olduğundan haberi yok. Mağara döneminde falan yaşıyor yani. Artık çok az arabanın geri görüş kamerası yok yani. Modelleri de az çok biliyor olman lazım. Genç bir adamsın hani. Bir de görmüyor musun plakamın altında geri görüş kameram olur. Ona çarpacağım zannetti, korktu. Ne yapıyorsun kardeşim sen, çarpacaktın bana gibilerden bir şeyler bağırıyor yani. Kucağında çocukla. Abicim çarpmamışım işte. Görüyorum ben. Ne bağırıyorsun yani, olmamış bir şeyle ilgili ya çarpsaydın. Benim de arabada çocuklar var, hanım var. Şimdi ben de ne yapayım? Senin kucağında çocuğun var. Niye kucağında çocuğun varken mesela böyle bir davranış sergiliyorsun bir kere en başta? Ya bu babam ne yapıyor benim? Niye bağırıyor ki bu adama şimdi diye düşünmüştür çocuk muhtemelen yani. Niye bağırıyorsun abi? Ya çarpsaydın. Çarpmadım işte. Benim geri görüş kameram var. Görüyorum seni. Ya herkes patlamaya hazır bir bomba. Bir de araya iki tane cam girince böyle kendi aracın içinde olunca böyle bir koruma kalkanı içinde olduğunu zannediyor. Sanki bambaşka bir yerden bana internetten yazıyormuş gibi. Sanki hiçbir şey olmazmış gibi. Ben gerçek değilmişim gibi bağırıyor orada bana. Ya ben sanal bir karaktermişim gibi. Lan iki adım ötende koskoca adamım ben. Yani sen... Şimdi ben orada arabamdan inip kardeşim sen kime ne sebeple bağırıyorsun deyip ne oldu kardeşim yeğenim ne var diyemez miyim yani? Sonra orada bir tatsızlık, bir kavga, bir şeyler yani bir şey olamaz mı? Senin de aracında annen mi var, eşin var, gördüm sonradan onu. Çocuğun var yani ne bu fevrilik, bu delikanlılık yani. Neyin peşinde insanlar ben anlamıyorum ya gerçekten. Ne bu nezaketsizlik yani, bu utanmazlık, bir şeyler. Ne oldu? O kadar da çok hani yürekleri ağza getirecek kadar bir yakınlaşma olmadı yani. Ben geri geri geliyorum. Çıkacağım işte oradan belli. Sen de şoför koltuğundasın. Geri geri geleceksin. Yol vereceksin. Hep verdin zaten. Ne oldu yani? Gibi şeyler olabiliyor arkadaşlar trafikte. Valla bu sefer kendimi zor tuttum ama. Şartelleri indiriyorum dedim ama. Hakikaten bu sefer zor tuttum. Yani inip aşağı böyle çok kabadayı bitip değilimdir ama. Kabadayılıkta olmayacaktı zaten yapacağım şey. Bir soracaktım yani. Hayırdır birader yani. Ne oldu? Ne oldu yani? Hani kafanın içinde ne olup bitiyor? Hayırdır? Yani böyle böyle yaptınız. Ne yaptım? Ne yaptım? Kucağına oturtmuştun küçücük çocuğunu şoför koltuğunda. Bir garip haller böyle.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: 2005'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: 1990'lar. O günlerin otomobilleri. O günlerde altın çağlarını yaşayan şarkıcılar. Hakan Peker, Çerik, Turuncu Telefon Kulübeleri ve cüzdanımızda jeton. 90'ların sonlarına doğru telefon kartları. 30'luk, 60'lık, 90'lık. Windows 98. Cep telefonları yeni çıkmış. Kocaman ve sapasağlam. Uzun antenleri, iki satır renksiz ekranlarıyla bazılarımızın kemerlerine taktığı cep telefonları. Mehmet Ali Erbil tüm fırlamalığıyla her akşam çarkı felekte. Klibinde öpücükler sallayan Tarkan. WhatsApp yok, mavi tık derdi yok. Ekrandan dokunabildiğin değil, elinle tutabildiğin fotoğraflar var. Kafaları telefondan kalkmayan insanlar yerine, birbirleriyle sohbet eden insanlarla dolu yollar. Tatlı bakışmalar, kıyıda köşede buluşmalar. Bir başkaydı o zamanlar, aşk bile. Sevgilinin sadece elini tutmakla yetinmek vardı mesela. Ve aşk, gerçek aşk. Cep telefonu gibi bir şeyle haberleşmeden, daha öncesinde sözleşerek buluşmalar. Her şey 90'larda kaldı. Bunları hatırladıkça boğazım düğümleniyor. İçime bir ürperti giriyor. Ve erkek olmama rağmen hüngür hüngür ağlayasım geliyor. Ve bu şarkı geliyor. Çok güzeldin be 90'lar. Çok güzeldin.

0: zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
2: Gezen Adam Moto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Moto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi. Cildiye uzmanı uzman doktor Mehmet Alataş, ortopedi doktoru. Doçent doktor Ali Murat Kalender, ortopedi doktoru. Operatör doktor Ramazan Danışman, üroloji uzmanı. Yardımcı doçent doktor Yusuf Selim Kaya, üroloji uzmanı. Operatör doktor Orhan Sünbül, göz hastalıkları uzmanı. Doçent doktor Lokman Aslan, göz hastalıkları uzmanı. Operatör doktor Onur Abdik. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
0: Piazza Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
7: güzel. Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü. Silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikle gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. İçişleri Bakanlığı 22 ilde son 5 günde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılıkla yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 137'sinin tutuklandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşlarımız müsterih olsun. Önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır açıklamasında bulundu. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gizli ibareli belgelerin sanal medya ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine paylaşımları yapanlar hakkında soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan resen soruşturma başlatıldı. İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2024 yılında uygulamaya

0: Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinin kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz. Şansa kalmaz işiniz.
4: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
5: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
4: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
5: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
4: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
5: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
4: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve ev sıcaklığının buluştuğu adres.
5: Çünkü afiyet burada başlıyor.
4: Mehtap'ın Mutfağı.
6: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor. Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: reklamlar.
1: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
2: Gezen Adam Moto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Moto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: Piazza Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
4: güzel. Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
5: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 07 07.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Profesör Doktor Bülent Köstü. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doçent Doktor Önder Ercan. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Ferah Kazancı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.

Radyo Fresh.

0: olanlar.
1: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi, %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646

0: gelmesini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
3: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
2: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
3: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
2: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
3: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
2: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
3: Çünkü afiyet burada başlıyor.
2: Mehtap'ın Mutfağı.
4: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.
5: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 83 27.
6: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
7: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
3: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
3: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi. Dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül. Dahiliye uzmanı uzman doktor Harun Yerhan. Dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız. Göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya. Kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı. Kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Evrim Öğüt. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Suna Medin Nacar. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
0: Piazza Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
5: Teknoloji Teknosa'da güzel.
6: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
0: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
7: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
8: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Haber. mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda toplandı. Toplantının öncelikli gündemi sermaye piyasalarında yaşananlar olacak. Bu kapsamda kabinede Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları değerlendirilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin artık rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını belirterek, güvenlik görevlilerinin öğrencilerin gelişinden yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunması talimatını verdi. Güvenlik kaynakları PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanlarını 8 Ekim itibarıyla boşalttığını açıkladı. Karadeniz açıklarında drone saldırısına uğrayınca 10 kişilik mürettebata tahliye edilen Fortis adlı Rus bayraklı kuru yük gemisi sürüklenip Giresun'un Keşaf ilçesi açıklarına ulaştı. Sahil güvenlik tarafından Giresun limanı açıklarına çekilen geminin dumanı tüten ambarına ekipler müdahale etti. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan tur otobüsü ve çekicinin sürücüleri tutuklandı.
11: Spor.
10: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arcaçorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
11: Para piyasaları.
10: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Mabel Matiz'de yaptık, Umrum Dışı isimli şarkısını seslendirdi. Hemen ardındansa Derya Uluğ karşılıyor bizi. Son dönemde sıkça müzik listelerinde üst sıralarda yer alan çalışmalardan biri bu da. Şımarık radyonuzda sizlerle şimdi. Hepiniz hoş geldiniz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Yerinden biri Göksel'den dinledik. Hiç Yok isimli şarkısıyla radyonuzda günümüzü renklendiren seslerden de biri oldu sanatçı. Ardındansa son dönemin yükselişte olan gruplarından biri Manifest'le devam ediyoruz müziğe. Süper Saraj'da Pekkan da bu şarkıda eşlik ediyor kendilerine. Hileli radyonuzda.

Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Radyo trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite. Radyo 5.

Crash Radyo'nuzdaydı. Grubun ismiyle de aynı adı taşıyan şarkıları Crash'le kulaklarınıza ulaştılar. Umarım hoşunuza gitmiştir dinlediğiniz bu özel melodi. Sonrasında ise pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri Bora Duran'la devam ediyoruz müzik yolculuğumuza. Döndüm isimli şarkısını seslendiriyor o da.

Radyo 5. Mustafa ile Müzikalite. Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Radyo 5. Müzikalite. I love it. Müzik Radyo 5.

Dalmasının ardından yakın süreçte yeniden bir araya gelen gruplardan biri Köf'ün kulaklarınızdaydı. Yine Bana Var isimli şarkılarıyla radyonuzda sizlerle buluştular. Umarım keyif almışsınızdır. Sonrasında ise yine son günlerde birçok popüler müzik listesinde üst sıralarda yer alan bir isim Hadise karşılıyor bizi. Ara Beni isimli şarkısıyla dinliyoruz onu da.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi, A Blok, numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
4: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
5: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
3: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
6: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
7: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
6: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
7: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
6: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
7: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
6: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
7: Çünkü afiyet burada başlıyor.
6: Mehtap'ın Mutfağı.
8: Piazza Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
9: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye Evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.
10: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.
3: Mustafa'yla müzikalite.
1: Mustafa'yla müzikalite devam ediyor.
2: Radyo Fresh.
1: Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
2: Radyo Fresh.

Murat Boz'la birlikte biraz geçmişe gittiğimizi söyleyebiliriz. Çıktığı dönemin en sevilenlerinden biriydi şüphesiz. Hayat Öpücüğü isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Hemen sonrasında yeniden günümüzden bir çalışmayla devam edelim. Elif Buse Doğan seslendiriyor Yangın Yeri isimli şarkısını.

baktım. Pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç kulaklarınızdaydı. Bir Hayli isimli şarkısıyla dinledik sanatçıyı. Umarım hoşunuza gitmiştir dinlediğiniz bu özel melodi. Hemen ardından Blok 3 ile devam ediyoruz. O da Sebebi Yar isimli şarkısını seslendiriyor.

Pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç kulaklarınızdaydı. Bir Hayli isimli şarkısıyla dinledik sanatçıyı. Umarım hoşunuza gitmiştir dinlediğiniz bu özel melodi. Hemen ardından blok 3 ile devam ediyoruz. O da Sebebi Yar isimli şarkısını seslendiriyor.

0: ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi. Nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Fuat Baştürk. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur. Randevu için telefon 0344-223-93-0.
3: Piazza Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
4: güzel. Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
3: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344-234-0707.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh. Dijital kalite.
7: I love it.
6: Radyo Fresh. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
8: Radyo Fresh.

Pop müziğin sevilen ismi özgün kulaklarınızdaydı. Mahzen isimli şarkısıyla birlikte bugüne keyif kattığını söyleyebiliriz sanatçı için. Harika melodileri ardı ardına sıralamaya devam ediyorum sizler için. Ve bir diğer konuğumuz Simge oluyor şimdi. Önümüz Yaz isimli şarkısıyla günün ritmini daha da yukarı taşıyor.

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
1: Radyo 5.

Gün enerjisini oldukça yukarı taşıdığını söyleyebiliriz bu çalışmasıyla birlikte. Ne Oldu Böyle isimli şarkısı radyonuzda sizlerle buluştu. Son günlerde yoğun istek aldığında hatırlatalım. Hemen ardındansa minik serçe Sezen Aksu'ya kulak veriyoruz. O da Yani isimli çalışmasını seslendiriyor.

Megastar Tarkan'dan dinledik unutulmaz hit şarkısıyla bize nostaljik anlar yaşattı. Ölürüm Sana isimli melodi radyonuzda sizlerle buluştu. Sonrasında ise 84 ile devam ediyoruz şimdi. Paylaştıkları ilk günden itibaren sizler tarafından da çok sevilen çalışmaları Kendime Yalan Söyledim radyonuzda.

Pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri İrem Derici bir cover şarkıyla yine günümüzü renklendiren seslerden de biri olmayı başardı. Bambaşka Biri isimli şarkısıyla konuk ettik kendisini. Hemen ardından Gökhan Türkmen'le devam ediyoruz. Biraz da ritmimizi yavaşlatıyoruz. Mahşer isimli şarkısı radyonuzda.

0: minik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
5: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
4: Küçük ev aletleri. Sayona.
6: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye Evi karşısı. İletişim 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.

0: işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
1: Piazza Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
0: Piazza Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi. Anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor Halil Kahveci. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor Hasan Basri Göksu. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
3: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
4: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
3: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
4: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan, anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
3: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
4: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
3: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
4: Çünkü afiyet burada başlıyor.
3: Mehtap'ın Mutfağı.
5: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
6: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
7: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
6: Küçük ev aletleri.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Umran Oto Ekspertiz, şansla kalmaz işiniz.
3: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Umran Oto Ekspertiz, şansa kalmaz işiniz.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.
2: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.

0: Reklamlar.
1: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
2: Gezen Adam Moto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Moto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi. Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor İlhami Taner Kale. Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Ahmet Türkan. Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Zeki Yılmaz. Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Murat İspiroğlu. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
4: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
0: Reklamları dinlediniz.

0: getirdim.
1: Doğu, ben sabahtan beri ne anlatıyorum? Bu ne oğlum?
2: Yok abi, bir yanlışlık var, ben almadım.
3: Doğu abi, sarı dedin, Ferrari dedin, getirdim işte.
2: Karşılıklı olmuş olabilir, sizi tanımıyorum. Bir tur binelim ama Ayvalı çocuk o kadar getirmiş. O kadar getirmiş, Ayvalı, Ayvalı diye.
4: Hep yalan.

0: reklamlar. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radio Fresh.

0: zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
2: Gezen Adam Oto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Nevzat Polat. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akçay. Kardiyoloji uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Alper Buğra Nacar. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 223 93 00.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

yıkıp geçtim ve koydum kuralları. Hayallerim oruçsuz bucaksız.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

Radyo Fresh.

Radio Fresh.